Hetta Shay. Vi fann at enda senda sendisna vi veien, vi Daniel Adol Jakobsen fra ui der.